çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra.